Radogalak, Radogalak. Oyum, stop tışma tır onun da spell. Ben ya drooling genug. Kemisferin, lakferin, sevi.

Radogalak, Radogalak. Oyun, stop dış metru onun da spell. Ben yazdırılık genug. Kemi firin, halak firin, sevil.